0: Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?
1: Yedi 24 arabesk. 24 saat arabesk.

benden başka birinin yüreğine koyma. Lal olur bak tutulur, söyleyemez dinler. Ben her gece Rabbimle

Ya şimdi tabii sabahın bu saatinde erken kalkıp yol alınca, erkenden yollara koyulunca insan biraz daha böyle güne hazırlanabiliyor. Hani böyle kan dolaşımı artıyor, bir şekilde yola çıkıyor. Ya bir şekilde kalktığı zaman ev halkını görüyor. Ondan sonra evden çıktığı zaman, dairesinden yani, apartmandaki bir komşusunu görüyor. Aşağıdan birilerini görüyor. Hani yolda giderken diğer insanları görüyor falan böyle. Yani doğan güneşi görüyor falan, ondan sonra diyor ki tamam sabah olmuş yani, hayat normal akışında başlamış ve devam ediyor diyebiliyor. Ama şimdi eğer ki home office olarak çalışan bir adamsanız, ya yani evde çalışıyorsanız eğer, ya bunların hiçbirisi gerçekçi olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünsenize, hani şimdi vatandaşın biri, yani kendimden bahsediyorum, yatağından kalkıyor. Hemen tabii ki de gayri ihtiyari ve insani bazı ihtiyaçlarını gideriyor. Yani bunların en masumu el yüz yıkama mesela. Bunu yapıyor. Tekrardan yatak odasında dünün yatağın ucuna oturup bilgisayarın karşısına geçip konuşabiliyor. Hani burada şu anda şunu düşünse yeridir. Lan oğlum ben şimdi konuşuyorum da. Lan beni dinleyen var mı? Sesimi duyan var mı? Hani düşünsenize, Ankara'dan merkezden, Ankara'dan yapıyorsun. Ankara stüdyolarından merkeze gönderiyorsun programı. Oradan da diyorsun ki acaba dinleyen varmış. Eğer ki merkez stüdyolarından yapsan yine bir nebze. Bak. Bak orada da yine böyle birilerini görürsün. Bir trafik olur, bir şey olur. Evden kalkarsın, yol alırsın falan. Enteresan, benim işim daha da. Hayır, aklımdan geçenle bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Hakikaten sizce de tuhaf değil mi ya? Evdesin, dört duvar arasındasın. Bir bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Aa böyle böyle böyle böyle. Allah'tan bir etkileşim var. Bir SMS var. Oradan Allah'tan dostlar yazıyor. Vay be, yine bomba gibisin. Ha tamam lan diyorsun, boşa gidiyor. Ya ola ki yarın bir gün böyle mesaj kanallarımız tıkanır. Ola ki yarın bir gün dinleyicilerin tamamı lan gelin bugün Tolga'yı trollleyelim. Hiçbirimiz mesaj yazmayalım falan der. O zaman kötü olur ha. Ne oluyor lan falan yaparım yani. Canlarım benim. O gün gelene kadar bugünün sabahından günaydın olsun hepiniz. Hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Yoldayken günden Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlıyor. Bunu tabii ki sadece yolla kısıtlamak çok uygun olmaz. Çünkü biliyorum ki şu an evlerinin mutfaklarında dinleyenler var. Evlerinin odalarında da dinleyenler olabilir. Yani ihtimal dahilinde. İş yerlerinde dinleyenler var. Ofisler, bürolar, şu an ofis büro iş başı yapmamıştır ama yaptıkları zaman dinleyecekler diye tahmin ediyorum. Ofisler, bürolar, yazıhaneler. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun inşallah. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar bir kere daha. Günaydınlar bir kere daha. Gününüz aydın olsun bir kere daha. Sabah şevleriniz hayır olsun bir kere daha. Harika harika ya. Arda arda bir kere daha. Günaydın. Burası Mersin FM. Burası Tolga Dünyası programı. Şu an bu sesi duyuyorsanız çok şanslısınız. En azından çok az da olsa sizi günden neşeli başlatmaya çalışacak bir adam.

Canlarım benim mi? Dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı. Dinlediğiniz programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Bundan yıllarca önce insanoğlu iletişimi biliyorsunuz ki güvercinle sağlamış. Daha eski zamanlarda ateşle, dumanla falan sağlamış. Ama günümüze gelene kadar bak öncelikle ateş duman iletişimi. Hemen sonrasında güvercin iletişimi. Tabii ki bu topraklarda tarih içerisinde ulak sistemi varmış. Hani şimdi bir zamanlar olan postacının, şimdi postacılar var ama ulak sistemi. Hani bir yerden bir yere böyle atlı süvariler veyahut da işte ulaşım araçlarıyla haber gönderme olayları, işte güvercinlerin insan hali. Sonra postacılar girdi hayatımıza. Tabii postacı şeyleri falan, sevdiklerimize postal yazmak, mektuplar yazmak. Sonra telgraflar oldu. Bak şarkısı bile var yani. Telgrafın tellerine koşularımı konar. Evet, bunlar kitle iletişim araçları arkadaşlar. Posta, mektup, telgraf. Telgraf postadan sonra çıkmıştır bu arada. Elektronik bir şeydir. Ondan sonra aradan biraz daha zaman geçti. Bir dönem bir telsiz denemesi oldu. Bir zümreye bir telsiz falan verildi. Ondan sonra telefon girdi hayatımıza ama şu an bahsettiğimiz telefon değil. Evlerdeki telefon, böyle koca kasalı telefonlar, çevirmeli şeyler var. Zırr diye çalan telefonlar. Yaş yetmeyenler bilmeyebilir. Telefonla iletişim sağlandı. O yıllarda ben radyo programcısıydım. İnsanlar ararlardı. Merhabalar. Ben de Tolga'nın programına mesaj bırakmak istiyorum deyip böyle yazdırırlardı. Yayına katılmak falan. Nerede? Aradan biraz daha zaman geçti. Şimdi bu telefonlar cebimize girdi. İlk önce arabalara girdi. Araç telefonu falan diye böyle. Araba telefonu falan. Sonra cebimize falan girdi bu. Ama şimdi günümüzde elimizdeki telefondan maşallah tüm bunların hepsini tek bir tuşla yapacağım diye, tuş da yok şimdi telefonda. Evet, tuşsuz yani, bildiğin dokunmatik. Ya anlayacağınız, şu anda sizinle iletişim kurabileceğimiz tek bir ulaşım aracı telefon. Telefonun içerisindeki çeşitli uygulamalar. Bunlardan bir tanesi, içlerindeki en ilkili, en eskisi SMS. Hani cep telefonuyla beraber çıkan kısa mesaj servisinden bahsediyorum. Kısa mesaj servisiyle programa müdahil olabilirsiniz tabii ki de. Yani SMS yazarak. Bunun için numara ihtiyacınız var, numara kayıtlıysa. 0546-977-8432 Tolga Dünyası'nın irtibat numarasıdır. Tabii bununla konuşma iletişim de kurabiliriz. Onda bir sıkıntı da yok yani. Müsait bir zamanda ararsanız konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta ben de insanım. İnsanlar da konuşa konuşa yani her türlü konuşuyor. SMS de gönderebilirsin. Ha dersen ki Tolgancığım SMS mi kaldı ya? İnsanlar WhatsApp kullanıyor diyorsan da, Tolga Dünyası WhatsApp attı. 0546-977-8432. Farkındaysan SMS ile aynı numara. Bak bunu kaydet. Bugün değilse bile bir gün lazım olur. 0546-977-8432. Tolgancığım ya SMS'miş, WhatsApp'mış, bunlar çok eskidi kardeşim.

Sen bize istoş ver, istoş. Ya illa Instagram'dan takipleşelim diyorsan da Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım, olur mu?

0: Bu arada Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 25 yıl değil, tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. Ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İlle de telefonunu ver, aramak istiyoruz diyorsanız Yağmur Yemekçilik detaylı bilgisi ve iletişim numarası Mersin FM reklam kuşaklarında.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Devam ediyor.

Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Her ne kadar şarkının içerisinde içelim mi, kaderleri gömelim mi, acıları gömelim mi? Bak şöyle bir şey diyor ya. Bak şimdi bak. Bak yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani öyle içmek yok, acıları kadeye gömmek yok, bilmem ne falan. Yok öyle gel gel içelim mi falan. Acıları masalara gömmek falan filan yok yani. Abicim yani biliyorsunuz alkol bütün kötülükleri.

olabilir, derdin olabilir, tasan olabilir, kederin olabilir, üzüntün olabilir, mutsuzluğun olabilir. Yani birçok şeyin olabilir ama yani bunları kadeye gömmek falan filan bunlar. Abi bunlar geç ya. Bak ben size söyleyeyim, tamam kim ne yapar bizi ilgilendirmez. Demokratik layık bir ülkede yaşıyoruz. Kimsenin hal ve hareketleri kimseye, herkesin yaptığı her hiç kimseye, o da okey, o konuda mutabız. Özgürlükler ülkesi, tamam onda da mutabız ama hemen sizin lehinize, sizin iyiliğinize bir şey söylüyorum. Hani hakikaten böyle bir ruh halinde olan birileri varsa, bak şu ruh halinde. Bu gece içelim. Acıları masalara gömelim falan. Kaybettiğimiz ne varsa. Tek kadeh falan. Bunların hepsi abi suni. Bunların hepsi geçici. Bu sizi sadece uyuşturur. Bu sadece sorunları çözmekten çok daha çok sorun yarattırır. Ben size söyleyeyim. Peki Tolga, iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da kardeş. Hani bu derdi olan, tasası olan, kederi olan, üzüntüsü olan, travması olan, mutsuzluğu olan, yani bin bir türlü hali olan ne yapacak diyorsan. Ya elhamdülillah Müslüman değil miyiz? İman etmiyor muyuz, inanmıyor muyuz? Tevekkül etmeyecek miyiz ya? Tevekkül etmeyecek miyiz ya? Allah'ımıza sığınmayacak mıyız ya? Yaradan bizi yalnız bırakır mı ya? Duamız belli, duyanımız belli. O yüzden gel kaderleri demek yerine gel ibadete gidelim mi? Alnımızı secdeye değirelim mi? Yüce Yaradan'dan bir yardım dileyelim mi gibi bir şey olsa bunu biraz da şeyle yapabiliriz. Mesela şey de olabilir ha. Kabe'de hacıları huber Allah. Ya şimdi oradan bir şey baktığınız zaman şey gibi gözüküyor olabilir. Böyle olayın şey boyutunda, fetva olayında falan. Değil abi, değil. Tamamen ben kendi inancımla ilgili size tavsiyelerde bulunuyorum. Yani yok efendim, az önceki şarkıda tavsiye, acıları gömelim falan filan. Ben de diyorum ki öyle yapmayın. Böyle yapın. Ha sen dersen ki yok Tolgacığım böyle yapalım diyorsan, ikna etmeye çalış beni. Bakalım günün sonunda kimin tavsiyesi, önerisi daha faydalı, daha karlı, daha işe yarar bulunacak. Sürdürülebilirlik diye bir şey var. Bak büyük şirketler bunu, bak Fatih bilir. Mesela proje ürettiğin zaman, ne bileyim böyle bir çalışma yaptığın zaman, yani Fatih bilmiyorsa eğer bir bununla ilgili bir çalışmaya ihtiyacı var. Arkadaşlar sürdürülebilir olması önemli. Yapılan işlerin, alınan kararların, ortaya koyulan tavırların sürdürülebilir olması gerekiyor. Bak enerjinin bile hemen tükeneni değil. Ben ne diyorum lan sabah? Benim içime ne kaçmış? Benim vücudumun şu an %20'si Nihat Hatipoğlu. %20'si Özgür Çelik ekonomi yazarcı var ya. %20'si tüccar böyle. Ne olmuş böyle, ortaya karışık bir adam olmuşum ben. Halbuki ne gerek var böyle? Oğlum radyo programcısı sen Tolga. O kadar uzun uzun konuşmaya ne gerek var? Evet sevgili dinleyiciler, birlikteliğimize Erdal Bağcı ile devam ediyor. Ne gerek var o kadar anlatıyorsun? Vay efendim mi? İmandır, vay efendim secdedir, vay efendim kendinize kıymet. Ne gerek var? Evet, sıradaki şarkımız şu anda bizleri yolda dinlemekte olan Fatih Öz ve çocuğu Mustafa Öz ve kızı Bade Öz'e armağan. Ne o kadar kasıyorsun, yoruyorsun ya? Yani dinleyicinin beklediği benim. Evet, birliklerimizle güzel bir şarkıyla devam. Bu güzel şarkımız bizlere Mersin Tarsus yolu üzerinden ulaşan sevgili Fatih Öz ve çocukları için geliyor. Hep birlikte dinliyor. Böyle. El alemden bize. Fatih Öz ne uğraşıyorsun baba? Yok su arıtma cihazı, yok yeni teknoloji, yok 10 şeyli sistemli. Yok efendim ultra teknolojik, yok efendim sebilleri bile arıtıyoruz. Yok efendim işte bir sürü şeyler. Gerek yok baba, gerek yok. Bir tane hortum bulacaksın, çakacaksın çeşmeye. Ha işte filtre. Hele hele. Niye kendini kasıyorsun Fatih Öz? Bak ben sana anlatayım, bu kadar teknoloji meknoloji falan uğraşmana gerek yok. Bir hortum küçük böyle. Ha, eskiden babaannelerimiz tuvalette kullanıyordu ya bahçe hortumu, ama tuvaletin çeşmesi. Ondan ortalama bir 15-20 santim kesiyorsun. Ucuna da bir tane tülbent bağlıyorsun. Babaanne tülbentinin ucundan böyle bir lastik. Al sana tek filtreli su arıtma cihazı. Ne gerek var? Ne diyorsunuz siz? Aşama aşama, 4 aşama, 5 aşama, 10 aşama.

Ultrabiyolojik. Ultrabiyolojik. Radu dumanda. Tabii ya, ne gerek var ya? Efendim, bu görmüş olduğunuz su arıtma cihazı tam 8 aşamalı, aynı zamanda 8 litre tanka sahiptir. Bu görmüş olduğunuz su arıtma cihazı sudaki zararlı maddeleri arıtmakla kalmaz, aynı zamanda faydalı şeyleri de size tekrardan emrediyor. Efendim, bizim size sunmuş olduğumuz bu arıtma cihazından içenlerin çocuğu oluyor. Gerek yok öyle şeylere. Tamam Fatih Öz, şey yapalım. Evet, sıradaki şarkımız Fatih Öz ve oğlu Mustafa Efe Öz ve kızı Bade Sultan Öz'e armağan alıyor. Hep birlikte dinliyoruz. Saygılar, sevgiler.

0: Doğan Güne Mersin'e Tolga Dünyası'na başlayanlar var. Fatih Öz'ü söyledik değil mi yollarda? Fatih Öz her sabah erkenden kalkıyor, çocuklarını alıyor, okula bırakıyor. Mustafa Efe'yi Çağ Üniversitesi'ne Tarsus tarafında, kızı Bade Sultan'ı da herhalde Erdemli tarafına falan. Bir oraya bir oraya gidiyor geliyor. Yollarda geçiyor ya. İşte feraset, işte fedakar, işte ya baya baya şey yapıyor yani. Peki. Fatih Öz ve evlatları, hayırlı sabahlar. Peki bir şey soracağım. Siz sabahın 5.49'unda ne yapıyordunuz? 5.49'unda. Sabah saatler 5.49'u gösterdiğinde. Şimdi program tabii ki 7'de canlı yayın başlıyor. 7'den öncesinde banttan yayın var. 5-7 saatler arasında.
1: O

0: 5.49'da ne yapıyorduk? Ben muhtemelen uyuyordum daha. Tamam, 7'den önce uyanıyorum. Orası kabul et. 5.49'da değil be kardeşim. 5.49'da değil be yavrum. Sabah 5.49'da. Ama uyananlar var mı erkenden? Var. Yollara koyulanlar var mı? Var. Kim var? Bizim Sefa var. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin diyor. Uzun bir tatilden sonra senin sesini duymak gerçekten çok güzel diyor. Uzun tatil derken kimin tatili kardeş? Senin tatilin, benim tatilim mi? Hele bu konuyu bir netleştirelim bakalım. Uzun bir tatil derken kardeş kimin tatil, uzun tatil? Seninki mi, benimki mi? Nedir yani, bir anlat bakalım ya.
1: Sen hoş olalım.
0: Ya tabii şimdi Haziran sonu gelince sezon finali yapıyorsun. Mersin'e geçiyor. Ankara'dan yayın yapan bir programcı olarak söylüyorum.
1: Akıyor.
0: Mersin'e geçiyorsun yazla. Uzun bir aradan sonra Mersin'e geçiyor. 3 ay orada kalıyorsun, tatil yapıyorsun sanıyorlar. Dalgaya bak ya, uzun bir tatil yaptı ha. Valla ben gördüm ya, kızgın kumlardan senin sonu atlıyordu. Ya gördüm, havuz başında uzanmış limonata yudumluyordu. Ya gördüm, havuzu atlıyordu. Ya gördüm, adam uzun bir tatil yaptı ya. Tabii canım ya. Yazın yazlığa gidiyorsun.
1: Çıktım
0: tatil yapıyorsun sanıyorlar, değil mi? Sefa, Koca Velayet KOP Başkanı Muhsin Hoca reise geçmiş olsun diliyorum diyor. Rabbim acil şifalar versin ve tüm şoför kardeşlerime Allah kaza bela vermesin diyor. Amin amin. Sevgili Sefa, erken kalkıp yol alan Sefa, erkenden yollara koyulan Sefa, uzun bir tatilden sonra sesimizi duyan ve mutlu olan Sefa, Koca Vilayet KOP'tan Sefa, Koca Vilayet KOP Başkanı Mustafa Hoca reise geçmiş olsun dileklerini ileten Sefa. Biz de geçmiş olsun diyelim. Koca Vilayet KOP Başkanı Muhsin Hoca reis nezdinde tüm hastalarımıza geçmiş olsun. Şifa bekleyenlere hayırlı şifalar. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Koca Vilayet KOP Sefa ve Sefa'nın iş arkadaşları, meslektaşları, yoldaşları. Sole direksiyonda, sahili viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlara da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Sefa ve tayfası, Koca Vilayet KOP şoförleri. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi biz tabii ki de Sefa 5.49'da uyanmış, erken kalkmış, yol almış dedik ama... Abi arttıran var mı dedik, arttıran var. 5.39 var ya. Sabahın 5.39'unda, sabahın daha zifiri karanlığında. Zifiri karanlıkta arabasına biner bilmez hemen arabasının radyosunun fotoğrafını gönderen Cumali Usta.
1: Arasında
0: Cumali Usta. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar kardeşim diye mesaj yollayan Cumali Usta. Erken kalkıp yol almış. Şimdi adam o kadar menü hazırlıyor. O kadar aşçı yani. O kadar mesleğe gönül vermiş. O kadar ömrünü adamış. O kadar iddialı. O kadar diyor ki kardeşim diyor, ben diyor ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adadım diyor. 31 yıllık tecrübemle diyor bu işte iddialıyım diyor adam. Yani şimdi
1: polis olmuş teslim olalım.
0: Cumali Usta olmaz, Cumali Usta doğulur. Adam yıllarını vermiş. Tabii ki de biz ne diyoruz şimdi şeylerde bak.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani kolay mı sizce ya? Kolay mı? Türk ve dünya radyolarının en sevilen, beğenilen, en çok dinlenilen radyo programına sponsor olmak kolay mı ya? Tolga dünyasına sponsor olmak için sabah 5.39'da uyanman gerekiyor.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Siz kolay mı sanıyorsunuz ya? Hem kaliteli olacak, hem lezzetli olacak, hem doyurucu olacak, hem hijyenik olacak, güvenilir olacak, hem de ekonomik olacak. Bunların hepsini bir çatı altında Yağmur Catering Yemekçilik'te sunacaksınız. Kolay mı abi? Bunun için bir bedel ödemen gerekiyor. Fedakarlık yapman gerekiyor. Cumali Usta'nın yaptığı gibi 5.39'da yola koyulman gerekiyor.
1: Göz göz olmuş.
0: Kolay mı sanıyorsunuz ya? Aman. Kolay mı ya bu işler o kadar?
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Yani kaliteli yemek çıkartmak.

0: atmak, hem de bunu her gün yapmak, hem de her gün onlarca, yüzlerce, binlerce kişiye hizmet etmek kolay mı ya?
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ben çalışanlarıyla yemekle ilgili problemini çözmeye aday olan, yemek sorunuzu biz çözeriz diyen, iş yerlerine tabildot usulü servisimiz var diyen bir işletmeyi yönetmek kolay mı sanıyorsunuz ya? Kolay mı? Cumali Usta kolay olunmuyor ha. Cumali Usta kolay yetişmiyor ha. Şimdi baktığın zaman aşçı dersin. Lokantası var dersin. 50 kaşık tutuyor dersin. Ne olacak? Değil işte. Bu işte değil. Bak adam 5.39'da yoldan fotoğraf göndermiş ya. 7.41'de yani 2 saat sonra da masa başında hesap kitapların yanından göndermiş. İşler güçler diyor. İşçilerin patron keyif ediyor dedikleri yerde. Bana da az önce dediler ya Cumali Usta. 3 ay tatildeydin diye. Çok güldüm ben ona. Tabii şimdi Cumali Usta'nın işçileri aslan Cumali Usta odaya geçince patron keyif yapıyor diye düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki adam orada mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Bu mızrak bu çuval. Sok sokabilirsen. Adam hesap kitap yapıyor. Bak işçiler diyor ki keyif yapıyor. Dinleyiciler de diyor ki Dalga tatil yaptı. Deniz kenarında havuzdaydı ya. 3 ay boyunca. Dinleyici de sanıyor ki Tolga gitti tatile. Tatil yaptım he. tatil yaptım he. Cumali Usta keyif yapıyor he. Cumali Usta keyfine düşkün he.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur yemekçiliği Tırmıl PTT yanında ama Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilirsiniz. Mesaj gönderip bir bilgi alabilirsiniz. Cumali Usta'ya tanışabilirsiniz. Bak adam keyif yapıyor en nihayetinde. Lan var ya bu adam geceleri uyuyordur ha bir de üzerinde vallahi. Bildiğin keyif yapıyor.

Fatih Özün oğlu Mustafa Efe Özçağ Üniversitesi'ne gidiyormuş. Fatih Özün kızı Bade Sultan Öz de Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyormuş. Yani bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum ama var. O kadar mesaj yazıyorlar, o kadar para harcıyorlar, o kadar para veriyorlar.

Şimdi erken kalkanlar, yol alanlar dedik. Tabii ki de bu sıralamayla gitmiyoruz. Arada böyle bazı mesajlar araya alınıyor ama sabah 7.12'de Ender varmış. Radyomuzun Ender dinleyicilerinden birisidir kendisi. Nevi şahsına münasir bir Ender'dir yani. Tabii arayıp da bulamazsınız, ben size söyleyeyim. Bizim programımıza

0: Günaydın abi demiş Ender. Ömrüm. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın diyor. Tamam ya. Aradığımı buldum ya. Kara kara düşünüyordum lan ben, yarın bir gün olur da uzun bir seyahate çıkarsam. Olur da yarın bir gün programı yapamayacak duruma gelirsem. Olur da bir gün yarın parayı bulup da bunun benim yerime programı kim sunar? Bu koltuğu kime bırakırım? Kim benim veliahtım olur falan filan diye düşünürken işte onu gördüm. İşte onu gördüm. İşte onu duydum Ender. Tamam ya. Tamamdır ya. Tamam ya, şampiyon belli. İkinci kim? Adayımız hazır. Ender'cim, ısınmaya başla. Seni maça alabilirim birazdan. Bak sen bunu yaparsın. Yok abi ya, ben beceremem falan diye düşünme. Hiç aklına öyle bir şey getirme. Cesaretini topla. Ben sana söyleyeyim nasıl olacağını. Bak zaten mesaj yazmışsın ya. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın ya, işte bu. İşte bu. Tamamdır. İş senin. Tamamdır, iş senin. Ender, oğlum abi zor iş yapamam falan deme lan, parası güzel lan. Senin pilotlukta bir ayda kazandığını burada 3 senede kazanır bak. Bak rahat iş. Bak sen pilotlukta düğmeye basıyorsun, uçağı kaldırıyorsun, sonra basıyorsun, tekrar geri indiriyorsun falan, zor iş. Hostes mostes geliyor, merhabalar Ender kaptan, bir şey yiyeceğim olur mu? Bizim iş daha renkli, daha zevkli bak. Oğlum uçakla uçuyorsun ne öyle? Yani canın sıkılınca da şey yapıyorsun. Evet uçuşumuz. 3 dakika 5 dakika. Burada 2 saat boyunca konuşabilirsin. Hayır, o sesi yaparsan tabii ki reytingin artar ama yapmasan da olur yani. Ama şunu yaparsan daha güzel olur.
1: Evet uçuşumuza başlıyoruz. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara.
0: Bunu yaparsan reytingin artar. Yani taklit edilemezsin. Daha güzel olur söyleyeyim. Yani gideri olur ya, ben olur yani ben. Dalgalar kumsallarda. Cumal abime selamlar diyor sevgili Ender. Yağmur Catering yemekçilik kurucusu ve işletmecisi ve patronu. Ve arada böyle odada keyif yapan patronu. Cumali Usta'ya da selamlar, hayırlı işler olsun diyor. Ender'cim Cumali Usta keyif yapıyor şu an, ben sana söyleyeyim şu an. Cümletten güzel bir gün olsun inşallah diyor. Çok kıymetli, saygı değer, en sevdiğim hacı abime de hürmetlerimi iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Var olsun diyor Ender. Hacı abi bizde ya. Şöyle yapalım Ender. Sen hacı abini bir kere uçağında uçur. Hacı abi de seni bir kere sitesinde havuza soksun. Olmaz mı? Sen hacı abiyi bir kere uçakla böyle gezdir böyle. Kız Kalesi'nin üzerinde falan dolaştır. Bak hacı abicim, şurası Kız Kalesi, şurası Gözde Kalesi, şurası Aslan. O da seni yazlık sitesinde, bak Ender'cim burası büyük havuz, burası küçük havuz, bak burası en korkunç kaydırak, burası daha küçük kaydırak. Bence olur ya, bir barter gibi bir şey düşünün yani.

0: Benim hedef kitlem de maşallah var ha. Bir tarafta Ender var, uçağı var. Bir tarafta Hacı abi var, sitesi var. Bir tarafta Cumali Usta var, fabrikası var. Bir tarafta Sefa var, Coop'u var, koskoca Coop. Bir tarafta Fatih Öz var, holdingi var. Bir tarafta Kemal Karayılmaz var, bağı bahçesi var, gül serası var. Bu ne? Bu da şey mi? Dur hemen bir bilir kişiye tanışalım bakalım. Ha bu gül şey herhalde değil mi? Bak bakayım bir bilir kişi bu ne işe yarıyor? Yani çok işe yaramıyor bari bu işe yarabilir. ne bu hakikaten? Ne bu gül mü? Gül şeyi. Kemal Karayılmaz. Günaydın kral. Günaydın kral. Sensin lan kral. Nasıl konuşuyorsun oğlum öyle? Kral sensin oğlum. Alem buysa kral sensin. Sensin lan kral. Günaydın kral. Selam aleyküm diyor. Ve aleyni ve aleyküm selamı Kemal Karayılmaz. Kral Karayılmaz. Gül dikiyoruz diyor. Yemin ediyorum var ya hedef kitlem çok renkli. Harbiden diyorum bak uçak kaldıran var, uçak indiren var, gül diken var, gül eken var, biçen var. Çok yelpaze geniş yemin ediyorum. Çok yelpaze geniş. Kemal Karayılmaz. Kemal Karayılmaz gül dikiyor. Efendim güller ikiye ayrılır. Bir Kemal Karayılmaz'ın serasına diktiği güller. Bir de Allah'ın yarattığı yaratacağı en güzel mucizelerden olan güller. Gül. Gül Aran aramızda. Gül Aran. 29. listede. Cumartesi günü oyunuzu istiyor. Kemal'cim Gül Aran'a oy verebilirim. Nasıl Kemal'cim ya bir iki gün içerisinde gitsen bir şirket kursan böyle bir yayıncılık şirketi. Kemal'cim program çıkışı bir gitsen de bir şirket kursan da bir cumartesi günü bir sarı listeye 29. gruba. Kemal Karayılmaz. Akdam köyünün tarlacısı, bağcısı, bahçecisi, seracısı. Gülden iyi para var demek ki ya. Adam parayı bulmuş ya. Adam parayı bulmuş. Ama işte emek olmadan yemek olmuyor. Yani gören de hakikaten Kemal'i ne güzel var ya. Adamın bir sürü bağ bahçesi toprağı var. Yani yiyor habire diyecekler ama adam var ya. Gece seradan öbür tutuyor. Sabah erkenden kalkıyor dikiyor. Valla sevgili Kemal Karayılmaz ve ekibine, Karayılmaz Tarım ve çalışanlarına, Kemal kardeşimizin ailesine, Akdam köyüne selamlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. Akdam köyü, Kemal Karayılmaz. Adamın gül serası var. O yüzden gül diyoruz, gül dikiyoruz diyor. Bizim Gül Aran da kendi üzerine almış. Sanki ben uyandım da burada gül, gül. Hayır, öyle bir şey yapacak olsam İbrahim derim. İbrahim, İbrahim. İbrahim derim yani. Günaydın kral diyor. Günaydın queen. Ne çok gül dediniz, kulağım çınladı diyor. Gül Aran bu sarı liste nasıl oluyor ya? Ben de oy verebiliyor muyum? Hani gitsem bir şirket açsam, parası neyse versem şirketi. Bu konuyla ilgili çok şey anlatmak isterdim ama reklam saatim geldi. Reklamları zamanında girmezsem bayağı bir sıkıntı yaşarım, o yüzden alın size reklam.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ulan var ya, yemin ediyorum ne güzel hayat be. Ulan bundan yıllar önce, 100 sene önce, 2 asır öncesinde insanlar buna sanat diyordu. İnsanlar mesela türkü, deyiş, deyim falan bir şeyler yapıyordu. Ondan bir şeyler çıkıyordu. Şimdi bu da şarkı deniliyor ya. Ama şimdi son zamanlarda abi, hani bu rapçiler var ya, sabah kalktım, erken uyandım, yüzümü yıkadım, arabaya bindim falan. Şimdi bu da yeni bir versiyonu bak. Bak 3

tane kelime. Kamyon çarptı, direksiyonu sallandı. Var arkadaş, ne güzel. Şimdi bununla mesela Cennet Mekan Müslüm Gürses'in Hasret Rüzgarlarına aynı kefeye nasıl koyacaksın? Adam yaşamış, adam hissetmiş, adam içlenmiş. Adam bir şekilde onu empoze etmiş ve bununla bugüne kadar, bak abartsız söylüyorum, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce değil. Bak milyonlarca da değil. Bence milyar üzere. Şarkının ilk söylediğinden bugüne kadar diyorum. Milyarlarca insan şarkıda kendini bırakmış ya. Şeyi biliyorsunuz değil mi? Yani bak bir şu şarkıyı dinleyin. Birazdan vereceğim de şuna bakın. Hasret rüzgarları çok erken. Ayrıldık sevgilim dertlerden yana. Böyle gidiyor. Bak ortalama 5 dakika ama 5 dakikanın her saniyesi böyle, yani ne diyeyim ben size ya, böyle bir facia. Ama onun karşılığında en yavşar arabası olabilir mi ya? Bak mesela biraz böyle tınılarla böyle yapılan bir şey var mesela. Çok severim Ali Nurşan'ın oğlu Engin Nurşan, Ali Nurşan'ın şarkısı. Yalanla yeminle yaramadım. Sözlerini bile bile unuttum. Yani bir döneme damga vurmuştur ha. Vallahi bak. Usanmazdım saatlerce baktım. Yüzlerini bile bile unuttum. Anladınız değil mi mevzuyu? Bak böyle yapmış yani. Unuttum adına bir cızık çektim. Bak bunu bir de enstrümanıyla falan yapıyor ha, bak. Bir o bir de bu var. Bir de bu dirre dirre.

0: Neler neler var ya. Neler neler. Süleymancı radyo başında. O da 7.40'da videosunu göndermiş. Göndermiş olduğu videoda bir tarafta radyosu, bir tarafta bir bardak suyu, ortada da Türk kahvesi. Vazgeçilmezim. Harbiden vazgeç. Bir Türk kahvesinin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Tabii canım, mesela bir manita yapmayı mı düşünüyorsun? Kahve içelim mi falan. Mesela birinden tahsilat mı yapacaksın? Alo, yarın buluşalım bir kahve içelim. Mesela şehirler arası yolculuk yapanlar genelde mesela işte İstanbul'a gidecek. Hemen orada bir tanıdığı varsa, alo bir kahve içelim mi? Kahve. Yani sana geleyim, sende kalayım, mevzu olsun falan değil. Kahve kahve. Hani senin aklını çeleceğim, seni yoldan çıkaracağım, seni tuzağıma çekeceğim, seni güzel sözlerle kandıracağım. Bir amacım var, amacımın uğruna seni rezil, rüsva, kedi, köpek yapacağım değil. Değil bir kahve. Ben elhamdülillah kahveyi bugüne kadar hiç böyle bir şey için kullanmam. Kahve yani. Kendim yapıyorum. Geçip bahçemde içiyorum. Eş dostla sohbetle muhabbetle olunca da güzel oluyor yani.
1: Var.
2: Herkese.
1: Herkes sakız çiğner ama elmasla deniz gibi patlatamam.
0: Ha işte bunu da şarkı diye, roman şey diye göndermişler bize. Sevgili Süleyman. Kahvesini yudumluyor. Süleyman kimseye muamele yapıp da bir kahve içelim mi? Kendisi yapmış, kendisi içiyor. Ama o kahve yok mu o kahve? Ama o kahve yok mu o kahve? Acayip yemdir ha. Aklı başında, ağır başlı, kurnaz insanlara işleme. Ama hafif alık olan, hafif böyle ne bileyim, müptezel olan, hafif böyle ne bileyim, değişik olan insana ne kahve mi içelim ya falan. Şimdi bugünden sonra bunu duyanların hiçbiri kimseye kahve ikram etmeyecek ki. Kahve ikram et, ne demek istiyorsun sen? Kahve kahve. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Salı sabahından herkese hayırlı işler, bereketli kazançlar.

merhabalar diyor. Herkese selam, Tolga Dünyası'nda meydan. Hemen ardından da pardon ya, salı değil perşembe diyor. Ya bir kahve içelim mi Süleyman? Süleymancığım, Mersin'e geleceğim, bir kahve içelim mi? Bir de böyle bir girizgah var. Kahve içelim olmazsa. Bir kahveyle bu işi çözeriz inşallah. Bir kahve içelim mi? Kahveye ne dersin? Kahve içelim. Yem atıyorlar yem. Kahve içelim. Tabi şimdi bir yerden başlamak lazım. Eğer ki bir hedef varsa, bir amaç varsa bir yerden başlamak lazım. Oltayı da denize atmıyorsunuz mu böyle çekiniz? Böyle bir şey yap, bir sazan bulmak lazım. Yani. İlla bir kefal düşer, bir kahve. İşi gücü yok, her gün birkaç kişiye kahve içir mi diye yazan insanlar var. Elbet bir kefal bir şey düşer ya. Elbet.

0: Ya biz en son Mersin ili Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç mahallesinden Süleyman Cin'in dekor otodeşemeden Süleyman Cin'in mesajını okuduk ama aynı mıntıkada Mersin'in Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç'ta Yalçın'ımız var, onu biliyoruz zaten. Bizim Ali Gezer'in ta çocukluktan arkadaşı, ilkokul arkadaşı. Hangi Ali Gezer mi? Cin Ali Gezer ya. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezer ya. Ne diyorsunuz? Onun da Yusuf Kılıç mahallesinde çok eşi dostu ababı var, orada geçti çocukluğu. Bir de bir mekanı var, kuru yemişçi. Hani aksesuarcısı tek oto aksesuar ve güzellik merkezi ya. Kuru yemişçisini tahmin edin ne? Tek değil, hayır. Tek kuru yemiş Ali Gezen. Ali Gezen yollarda uzun bir aradan sonra yeni tesadüf etmiş. Ne güzel ya, ne güzel bir sürpriz yani. Dur bak. Bak, duyuyorsun değil mi sesi? Günaydın abim benim. Günaydın kardeşim benim. Ya şimdi bu sesi size net dinletirdim de uzun süredir bağlantı yapmıyorum şeye, miksere. Ben aldım, kabul ettim. Bir de şöyle bir ses dinleteyim o zaman madem.
1: Abi bu kahvemiz hazır, biz ikide. Gel buyur, beraber içelim.
0: Yahu sen dediğin kahve olsun ya. İşte Ali Gezen'in Tolga Öztürk'e gel kahve içelim demesi o kadar iyi niyet, o kadar cömert, o kadar nacizane bir şey ki. Az önce söyledim ama Ali Gezen de biliyordur mevzu ya. Yapmaz, bilirim ben. Muhafazakardır benim gibi, mütaassıptır. Aile babasıdır, evine bağlıdır, delikanlıdır yani ha. Dört dörtlük insandır, yapmaz ama etrafında yapanlara şahit olmuştur yani. Sosyal medyada sağda solda gezip de milletin paylaşımlarına böyle ne kadar güzel gözlerim var, bir kahve içelim mi? Ne kadar güzel gülüyorsun, gel bir kahve içelim hep birlikte. Bunu yapar, biz yapmayız abi.

Ali diyorum ya. Cin Ali diyorum. Ali Gezen diyorum ya. Tabii canım, yılların eskitemediği dostluk diyorum ya. Yani 10 yıl mı diyeyim, 15, 20, 20 yıl aşmıştır abi ya. 25, 30 bile olabilir ha. Tabii canım, 30 yıldır falan bir arkadaşlık, tanışmışlık dostumuz var. Tek Yurtta Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden Ali Gezen diyorum. Her marka ve her model araçlarınız.

0: makinalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz, Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Özel'in Mersin programı Silifke'de başlayacak. Cuma namazını Alaaddin Camii'nde kılacak olan Özel, ardından Silifke Anıt Meydanı'nda halk buluşmasına katılacak. Özgür Özel saat 16'da Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap edecek. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdem ilçesinde bir tatil sitesindeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Çeşmeli mahallesindeki Liparis 5 tatil sitesinde yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Etin şampiyonu, şampiyon kasap.
4: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
3: hepsi itinayla hazırlanır.
4: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
3: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite şampiyon kasap.
4: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
8: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Can ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini

0: yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat.

0: dertler sıralı. Gülmedi talihin bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçakla. Vuracaksa vursun, daha ne olsun, daha ne olsun.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efendim.
1: Hep damar, full damar.

0: Tolga abim hoş geldin. Otur da söyle.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
6: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.

0: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
1: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
0: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
1: 0324 323 2301.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine.

Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 5444 veya 0324 223 5445 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.

0: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Özel'in Mersin programı Silifke'de başlayacak. Cuma namazını Alaaddin Camii'nde kılacak olan Özel ardından Silifke Anıt Meydanı'nda halk buluşmasına katılacak. Özgür Özel saat 16'da Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap edecek. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar

0: Aksın'da belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdem ilçesinde bir tatil sitesindeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Çeşmeli mahallesindeki Liparis 5 tatil sitesinde yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
11: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
12: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
13: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
14: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
13: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
14: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
13: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
14: 0324 323 2301.
12: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
15: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
16: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
17: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
16: hepsi itinayla hazırlanır.
17: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
16: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
17: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6.

0: 0501 664 62 63.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: okul. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
4: Şoför Mahali.
5: Şoför Mahali başlıyor.

Topraktan bedene can veren Tanrım, bana da yaşamak hevesini ver. Her güne bir ümit veren Allah'ım, bana da yaşamak hevesini ver. Gelsin kederlerin derdin arkası, mutlu gelen günleri göster. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten, ona da kulunun sevgisini ver, ona da kulunun sevgisini ver.

bütün kainatı yaratan Tanrım, benim de gönlümün muradını ver. Her güne bin ümit veren Allah'ım, benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme beni, şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gerçek aşka giden yolları göster. Gönlümde keder var terk edilmekten, bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım, sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulunun sevgisini ver, ona da kullarının sevgisini ver, ona da kullarının sevgisini ver.

0: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GM

0: Marka Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Şoför Mahalli.
9: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: ...33BBL 019.
11: Yolun açık olsun, devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
13: Her aşığın kolay söyleyeceği bir şey değildir. Hala seviyorum ve bekliyorum demek. Ölümsüz bir aşk olsa gerek. Hala seviyorum ve bekliyorum diyebilmek.

0: için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
3: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
2: hepsi itinayla hazırlanır.
3: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
2: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
3: Biranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Cem Yıldız'ı geride bıraktık, imkansız dedik. Bazen insan öyle bir noktaya geliyor ki ne yapacağını

0: hangi tarafa gideceğini bilemiyor. Ama nereye gidersen git, nereye dönsen yine de aynı çaresizlikle karşı karşıya kalıyorsun. Ya en kötüsü de anlatmak istiyorsun ama sesini kimse duymuyor, susuyorsun. Bu kez de kendi içinde boğuluyorsun, kendinle boğuşuyorsun. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında.
1: O akşam sessizce veda ederken...
0: İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkıları limandaki tüm ustalarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkıları sizlere armağan ediyorum. Ve sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir dinleyicimiz bizden Sertab Erener Yanarım şarkısını istemiş ve bu şarkıyı birazdan program için başıma dikilecek tüm öğrencilerime armağan ediyorum demişler. Deneme sınavı bitmiş. Bir de deneme analizi yapacaklarmış bu arada. Yani kolaylıklar diliyorum sizlere gerçekten. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Gecelerin hesabını kimseye soramazsınız arkadaşlar maalesef. Yani yaşananları geride bırakmak kolay değil. Eski fotoğraflar, yarım kalan umutlar, yaşananlar hepsi insanın aklına geliyor. Bir de geceleri yalnız kalınca gündüz unuttuğun ne varsa birer birer geri geliyor akla. O yüzden de insan kendi kendine soruyor. Bunca geceyi, bunca acıyı kime anlatacağım? Yani keşke anlatacak birin olsa diyelim. Ama olmuyor genelde. Zaten şarkının da en güzel tarafı bu. Geçmişe dönmek isteyen ama dönerse yine canının yanacağını bilen birinin içindeki o gelgitleri anlatıyor bize. O geceler bir şekilde atlatılıyor. Ve sabah oluyor, hiç merak etmeyin. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki şarkıları tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demiş Serdal Bek. Selamlarımızı gönderelim. Benim. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Daha sonra birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam edeceğiz. Bir güzele gönül verdim Azer Bülbül sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdem ilçesinde bir tatil sitesindeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Çeşmeli mahallesindeki Liparis 5 tatil sitesinde yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66

0: 66.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Ve eskiler devam ediyor.

İnsan gerçekten bazen öyle bir yoruluyor ki her şey üst üste geliyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bir bakıyorsun eskiden güçlü duran tarafların bile dağılmış. Önünden dere akar denize. İnsan ne yana gideceğini, ne yapacağını, nereye tutunacağını gerçekten bilemiyor. Bazen bulamıyor. Yara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği bu sevdadan. İnsan aslında bazı insanları hayatından çıkarıyor ama onların şarkıları hayatından çıkmıyor. Duman sardı başımı. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. İyi yayınlar Selin Hanım, Pınar ben. Deniz Toprak Diz Dize şarkısını gün boyu miniklerle ilgilenen tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: gelmeyelim göz göze. Ağlarım dayanamam. İşte belki de ayrılığın en ağır taraflarından biri ya bu. Çünkü insan sevdiğiyle göz göze gelirse içinde tuttuğu her şey yeniden ortaya çıkacak. Bir bakış bile özlemi, kırgınlığı, yaşananları hatırlatmaya yetiyor. O yüzden uzak durmak istiyor. Çünkü karşısına çıkarsa dayanamayacağını, gözyaşlarını tutamayacağını biliyor.
1: Benim yaprağımda, benim dalımda.
0: Adını yollara yazdım diyeceğiz. Seni, bu güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Atilla Kaya sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi Vardiya Mühendisi Mert Bey'in bir istek şarkısı. Orhan Gencebay Akşam Güneşi istemişler bizden. Başta babam İsmail olmak üzere Vardiya'da ter döken tüm makine operatörlerimize armağan ediyorum demişler. Kolay gelsin diyelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

biraz dalgınsanız, biraz özlediyseniz ya da sadece güzel bir şarkıya ihtiyacınız varsa, ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizleri şimdi İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Vay benim kadersiz, dertli, çileli başım sizlerle.

0: yoktur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
8: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
7: hepsi itinayla hazırlanır.
8: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
7: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
8: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin.

şarkılarımız. Ama çok güzel şarkılarımız kaldı bu arada. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar tüm eski öğrencilerime gelsin demiş Nihat hocamız. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Hem sever hem sevilirdik. Bu ayrılık neden oldu?

şarkının girişine bir bakar mısınız ya? Bizi mahvedecek şimdi bu şarkı. Müslüm Gürses'i geride bıraktık. Bu ayrılık neden oldu? Sevdiğinden ayrı kalmış ama aslında gönlü hala onun yanında, sadece bedeni uzaklarda. İbrahim Tatlıses'ten Gülay'a kadar pek çok ismin seslendirdiği harika bir eserdi. Şimdi Bergen'le devam ediyoruz yayınımıza. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan edelim.

Ve programımızın son şarkısı. Bugünkü programın son 3 şarkısı gerçekten beni mahvetti. Ya bugün son partta ben tükendim gerçekten. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle. Çok denedim. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

karnım acıdı. Ama yüreğim, kin, nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı nedir? Aşk dedin, sana kalbimi verdim. Sevda dedin, yüreğimi.

0: haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdem ilçesinde bir tatil sitesindeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Çeşmeli mahallesindeki Liparis 5 tatil sitesinde yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538.

0: 0541-273-66-66.
1: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Babalar Restali başlıyor.
5: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba listelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün en baba şarkılarını en baba sanatçılarından, seslerinden dinliyoruz. Şimdi Ferdi Tayfur, Ferdi Baba aşık oldum diyecek. Ver elini elime, kilit vurma gönlüme, muhtacım ben sevgine diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum, tüm sevenlere gelsin. Ferdi Tayfur aşık oldum diyecek sizlerle birlikte radyolarınızda. Müzik

Aşık olmak güzel duygu, şimdi Allah var ama o duygu o kadar güzelliğini hep ilk zamanlarında yaşatıyor. Sonralarda her ilişkide olduğu gibi saçmalıklar olup kalpler kırılabiliyor bir şekilde. Ne kadar aşık olursak olalım kötü bir hale düşebiliyoruz. Yaralı kuşlara döndüm, özgürce uçuyordum, çağlayıp coşuyordum, savrulan küllere döndüm diyecek Ferdi Baba. Sensin şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Aşkın insanı ne hale getirebileceğini çok güzel anlatmış Ferdi Tayfur. Şimdi sizlerle bu şarkının ardından reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde olmaya devam edeceğiz. Şimdi sizleri bu güzel Ferdi Baba Resitali'yle baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur sensin diyecek radyolarınızda.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 5444 veya 0324 223 5445 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası.
3: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünya.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Babalar Restali, Babalar Restali devam ediyor. Devam ediyor.
8: Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restleri

Ve devam ediyoruz programa. Atilla Kaya resitaliyle devam edeceğiz. Anla benim kıymetimi diyecek. Ne kadar seversek sevelim, ne kadar aşık olursak olalım, kıymet bilmeyene hiçbir şey yapılmaz. Çünkü o kıymetinizi anlamadığı için ne sizi sevebilir, ne sizin sevginize saygı duyabilir. İlla karşılıklı sevmek zorunda zaten değil ama saygı duymak zorunda olsa da duymaz. Sevsin diye eller seni, harca bütün servetini, çaresizlik yıkmış seni, anla benim kıymetimi diyecek. Hatta arttıracak Atilla Kaya. O gözlerin gülmez olsun, içine hep kahır dolsun, bunlar sana bir ders olsun, benim kıymetimi anla diyecek. Bu güzel Tavarna resitaliyle, Atilla Kaya resitaliyle sizlerle birlikteyiz. Anla benim kıymetimi diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 5444 veya 0324 223 5445 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Metin Baba, en baba, en baba.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi...

0: hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
0: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
0: 0324 323 2301.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
0: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
4: hepsi itinayla hazırlanır.
0: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
4: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
0: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
12: Damardan kalbe.
11: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Hiç kimse seni uyuyamasın.
1: Her aşk kendi masalını yarar.
0: Aklımı firara vermişim zaten.
1: Seni perilerin, beni kaptanlardın.
2: Arabeskin kral.

0: Dinledikçe biz bırakan şarkılar bu programda. Alaviskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Efendim, radyonun delisi yayında. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Her zaman olduğu gibi birlikteliğimize başlamış bulunmaktayız. Saatler 22 gösterince deyin, sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazırsanız başlıyoruz abi. Hayırdır inşallah, elektrik mi kesildi? Vallahi kafamı bir çevirdim, ortalık zindan gibi. Bir bakalım, bir dakika. Belki mahallenin bir kısmının elektriğe gitmiş abi. Neyse, bizde sıkıntı yok, biz devam. Devam diyoruz da, ana yayında hava yayını var mı? Bir bakalım, bir saniye.

Tamamdır, hava yerinde, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi biz buradan ön dinlemeden yayını dinlediğimiz için FM vericinin bulunduğu bölgede elektrik kesilirse ne oluyor? Biz burada kendi kendimize konuşuyormuşuz gibi olur ondan sonra. Bir ara Murat abinin başına geldi yani. Adam burada 2 saat kendi kendine yayın yaptı yani. Hava yayın olmazsa bizi dinleyemezsiniz maalesef. O yüzden kontrol ettim, sıkıntı yokmuş. Devam edelim öyleyse. Efendim, katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderelim sevgili Abdülsamet Yaşar ve ekibine. Kolay gelsin. Dileklerimiz de bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Ve şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Mesai olanlara, çalışan emekçi kardeşlerimize kolay gelsin. Vallahi güzel oldu ama var ya, şimdi böyle siyah, böyle her taraf karanlık. Karşı tarafta var ama bizim bu tarafta bazı mahallelerde yok. Güzel bir şarkı, Derya Bedavacı gelecek şimdi sevgili dostlar. Ama geçecek. Bu güzel şarkı sonrasında ne yapıyoruz? Sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Valla liste dolmuş bile yani. Şimdiden dolmuş, haberiniz olsun. O yüzden WhatsApp hattımızın numarasını vermiyorum bile. Hadi bakalım, şarkımızı dinleyelim. Sonrasında mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

abla diyor ki hatayı diyor kimde kimsede aramamak lazım diyor. Ebru abla da söylüyor ki sen de benim hatalarımdan birisin diyor ya. Haydi o zaman mesajları paylaşmaya başlayalım sevgili dostlar. Merhaba, sıradaki şarkılar özlemiyle yüreğimi saran biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Aramızda mesafeler olsa da kalbim hepsilerinde seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Sana sözüm olsun, ben hep senin sığındığın liman, tuttuğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım. Seni çok seviyorum ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar abi, ben Mutlan Gülşen Mülayim. Çok zenginim ama konu para değil, varlığına her gün şükrettiğim birine sahibim. Benim en büyük servetim sensin. Senin varlığın ömrüm, eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Gülnar'dan Mustafa Aydın. Sıradaki en güzel şarkılar Silifke'de bulunan Aslan Yeğenim, Canım Ciğerim, Her Şeyim Okan Yıldız'a armağan olsun. Abdullah Öz ve değerli arkadaşlarına gelsin. Sanki birer birer sen candan ötesin. Her gecenin bir sabahı vardır. Unutma dayım benim demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar bendeniz Açık Baştan Aslan Eniştem Ali Döli'ye. Aslan kardeşim Atakan Yılmaz'a gelsin. Krallar diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi, biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar Aslan babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Amcamın selamı var, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak demiş. İyi akşamlar Kaan Tata, tüm şarkılar armağan olsun. Bu hayattaki hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremez. Seni çok seviyorum sevgilim Sabret demiş sevgili dinleyicimiz.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat'a selam.

0: güzel duyguların katilisin. Şimdi minik serçeyle Sezen Aksu ile devam edeceğiz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla. Yayınlar kardeşim, sıradaki güzel parçan Aslan Kral, Belihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin. Oğlum bu karanlık günler mutlaka geçecek. Önünde umut dolu güzel bir gelecek var. Umudunu ve gücünü hiçbir zaman kaybetme. Ne olursa olsun düştüğünde elinden tutan baban hep yanında. Sana inanıyorum ve seni asla yalnız bırakmayacağım demiş sevgili Hüseyin abimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Gili'ye armağan olsun demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Abicim beni yarın... Şimdi bu tavsiyelere giremiyoruz sevgili Sümeyye'cim. Kusura bakma, seni çok seviyorum demişsin. Mesajının sonuna da bunu ekleyelim. O tarz böyle şeyler başımıza, yani radyo kapanabilir o derece yani. Ne olur geri dön. Yeniler Fırat'tayız, ben Hasan Köş. Beni uykusuz gecelerde mahkum eden hayat seni güldürür mü sandın? Sıradaki şarkılar Biricik abim Mazhar Köre gelsin demiş. Yeniler Fırat Bey, ben Fatma Çelik, Cedeb oğlum Belihan Çelik. Sensiz geçen her an eksik geliyor. İnşallah en kısa zamanda sana kavuşacağım. Kendine çok iyi bak bir tanem demiş sevgili Fatma ablamız. İyi akşamlar, sıradaki tüm aşk şarkıları Hıdır Poyraz'a gelsin. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Seni çok seviyorum aşkım demiş. Haydi o zaman Sezen Aksu ile sizleri baş başa bırakacağız. Bizim de zamanında seslendirmiş olduğumuz düet şiirimiz var Minik Selçin'in bu şarkısını. İşte o zamanlar var ya, bu adam çok romantik bir adamdı var ya, şimdi kalbi taştan bir şey oldu var ya. Ya ne şiirler okurduk, ne şiirler paylaşırdık var ya, yakardık şehri, yakardık geceleri abi. Haydi o zaman dinleyelim hep birlikte, sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek.
1: Minicik bir umut da mı yok?

gerçekten hiç mi şansımız kalmadı? Yüreğindeki yerimi başkalarına verebilecek misin rahatça? Huzur duyacaksın değil mi böylelikle? Ve benden vazgeçeceksin bir anda. Gideceksin, gideceksin değil mi? Haydi söyle, susma, konuşsana. Artık hiç şansımız yok de. Ben bir oyun oynadım, sıkıldım ve gidiyorum de.

Her şey buraya kadarmış. Bu kadarmış aşkın ömrü. Bu kadar kolaymış yaşananları silip atmak ve seni hayatımdan çıkarmak. Haydi söylesene, konuşsana, anlatsana bir. Sen beni sevdin, bense çekip gitmeyi seçtim desene. Konuşamıyorsun, gözlerime de bakamıyorsun. Çünkü sen de hala seviyorsun. Biliyorum, hala bir umudumuz var yeniden başlamak için. Yeniden sana her şeyimsin diyebilmek için minicik bir umudumuz var. Farkındayım. Ama gidiyorsun. İzin versen, bir şans daha versen belki eskisinden çok daha güzel olacak her şey. Olmaz diyorsun. Peki, susuyorum o halde. Gitmeliyim diyorsun. Kabul ediyorum öyleyse. Sen ne kadar inkar etsen de hala seviyorsun. Ben de.

0: gitme desem, gitme desem, gitmesem, kalsan biraz daha. Alıştığım o kokunu çeksem içime doya doya. Duymayı sevdiğim sesini saklamasan benden. Gömmesen derinliklerine kalbimin o güzel gözlerini. Ve ağlatmasan beni de gitmesen. Ellerin ellerimde, yüreğin yüreğimdeyken vazgeçemem ki senden böyle. Sen gibi kolay gidemem ki. Sen benden gitsen de. Gitme, ne olur gitme. Yeniden başlayalım hadi.
1: Gitme. Gitme.
0: Hala minicik bir umudumuz varken gitme. Gitme. Seni seviyorum desem gitmesen. Gitmezsin değil mi? Gitme.

0: zamanında ne olur geri nasıl bir duyguyla okumuşsak bu şiiri hatırlamıyorum artık var ya. O zamanlar öyleydi arkadaşlar. Daha nice şiirlerimiz var. Ne olur geri dön, geri dön. Kolay kolay çalmam. Aklıma geldikçe, estikçe işte böyle çalıyoruz. Bunu hiç çalmamıştım herhalde. Siz dinlememiş olabilirsiniz belki de. Yani ilk defa dinlemiş gibi var ya, böyle tüylerimde kalktı yani, yalan değil. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla hemen ardına bir yakışır sanatçı. Minik Selçen'in ardına Nülüfer yakışır tabii ki. Çarem benim diyecek. Reklam kuşağımız yaklaştı arkadaşlar. Hemen birkaç tane mesaj paylaşıp reklamlara gideceğiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. İyi sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası canım oğlum Recai Söze'ye ve sana da gelsin. Fırat'ım ve radyonuzun tüm çalışanlarına gelsin. Erdem Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Velihan Çelik ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Müfid annemiz. Merhabalar, ben Sena Hacı Boncuk. Eşim Metan Hacı Boncuk'a bugün içimde tarif edemediğim bir ağırlık var. Sen uzaktasın, ben burada seni özlemekle baş başayım. Bu şarkı bugün içimden sana söylemek istediklerim olsun demiş. İnşallah içinden geldiği gibi. Belki güzel bir şarkı denk gelmiştir. Şimdi sözlerini hatırlayamadım şarkının ama umarım size uyar. Ne diyeyim artık? Sen bakayım bir. Eller gibi. Yok canım, eller gibi olmadı. Sevgi doludur yürek. Neyse canım, sıradaki tüm güzel şarkılar size armağan olsun. Şöyle yapalım. Ben bir tane güzel bir şarkı seçmiştim bugün. Listemde var. Bakayım neydi o? Sibel Can, Hayatım Değişti. Bu şarkıyı tüm sevenlere, tüm eşlerine, uzakta olanlara, hasret çekenlere, özlem duyanlara çalacağım. Bu şarkı size gelsin, tamam mı? Anlaştık, bu şarkı gelmesin. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum, sensiz yapamıyorum. Sen oldukça dünyalar benim oluyor. Allah'a emanet ol. Seni seven Engin Zorbay Üveyik diyerek mesajını sonlandırmış. Yüzüme yüzüme vurma. Çarem. Hadi bakayım. Volümleri yükseltin abi. Çok güzel, 90'ların bir şarkısıdır. Çarem benim radyonuzda sizlerle. Hemen ardından kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında radyonun delisi Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah. Mersin FM 104.6.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Ya bu adam ikinci şubeyi açtı, daha bu jingle'ları bir türlü değiştirme şansımız olmadı. Kendim söylüyorum artık, ikinci şubesiyle de Yeni Mezitli Belediyesi yanında

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
13: Yeni Parti'nin değerli üyeleri,

0: Sevgili hemşehrilerim, yeni partinin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak yeni parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için yeni parti il başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni parti Mersin il başkan adayı Ahmet Yorgun.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la

0: Vallahi kaç haftadır bu şarkıyı çalacağım çalacağım diyordum ya, hep sallıyorduk. Geçen gene listeye eklemiştim, yine yetişmemişti, çalamamıştım ama bugün başları aldım, çalacağım illaki ya. İbrahim Erkal gelecek. Unutmadım seni. Bu güzel şarkımız öncelikle Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine, Abdülsamit Yaşar ve ekibine armağan edelim. Onlar İbrahim Erkalcı. Adamlar Erzurumlu canım. Sıradaki şarkı Kimsesiz Yaşar'a gelsin. Seni beklemek, seni sevmek kadar güzel. Sen benim hem yaram hem de ilacımsın. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Beni Bana Sevdiren, Yüreği Gibi Gözleriyle de Mesleden, can eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Unutma sevdiğim, bizim bizden başka dalımız yok.
1: Sensizliğim bilsen.
0: Seni çok seviyorum. Maalesef ki yine ayırdı bizi yollar. Nasıl bekliyorum seni aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Fırat oğlum. Sıradaki parça Berna Açıkbaş ve Berna Dölek'ten Oğlum Ali Döle'ye gelsin. Senin varlığın yeter. Kendine iyi bak. Aslan eniştem demiş dinleyicimiz mesajının sonunda. İyi akşamlar. Sıradaki bütün şarkılar ben Melike Dölek'ten eşim Ali Dölek için gelsin. Adam gibi sevmek herkese nasip olmaz. Sen benim en büyük şansımsın. Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, ben Gözde Sakar. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Hasan Sakar'a gelsin. Bugünlerde geçecek. Güzel günlerde buluşmak.

0: diliyle seni çok seviyorum demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dilimi yayınlar. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Cansaba, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Berk Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş, Mert Poyraz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgek ve tüm diğer mutlu dostlara armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz.
1: Unutmadım seni.
0: Unutmadım seni diyecek İbrahim Erkal.
1: Unutamam.
0: 7 dakika 46 saniyelik bir şarkı. Hadi o zaman varsa işiniz gidip yapabilirsiniz.

0: selam damara devam.
1: Yürübe, yürübe. Allah'ına kurban.
0: Mersin efendim.
2: 104.6.
0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa ben seninle

0: yumurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın, taş olaydın.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Unutmadım seni, unutamadım, unutamadım.
1: Unutamadım.
0: Valla kaç haftadır bekliyordu çalınmayı, işte kısmet bugüneymiş. İbrahim Erkal'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Linet'le devam edeceğiz. Bu şarkı iki hafta öncesinde çalmıştım, hatırlarsınız. Şimdi yine çalasım geldi yani, dinleyesim geldi bu şarkıyı. Hem dinleyip hem de dinletmek istedim yani sizlere de tekrardan. Ama şimdi hak verin arkadaşlar, belki 20 seneye geçmiştir, devirmiş olabilir. Ben bu şarkıyı 20 senedir, bakın. Yani yemin etsem başım ağrımaz o derece. 20 senedir ne çaldığını bir yerde duydum, ne ben çaldım. Ben dinlemedim bu şarkı, hiçbir yerde denk gelmedi. Radyo dinlemeyi çok severim, farklı radyolar da dinlerim her zaman ama hiçbir radyoda bu şarkı denk gelmedi 20 yıl boyunca. 20 yıl boyunca da ben de unuttum bu şarkıyı, çalamadım. Çalsaydım zaten sıkıntı yoktu. Eskitmiştim yani şarkıyı ama işte çalmadık. Niye öyle oldu derseniz, işte o dönemlerde böyle tam böyle kaset aşamasından yeni yeni böyle bilgisayar teknolojisine geçiyor radyolar. Şimdi kaset arşivinde sıkıntı yok abi. A'dan Z'ye bütün şarkıların hepsi var bizde. Çalıyoruz o halde şimdi. Bütün şarkıları çalıyoruz yani. Bütün sanatçılar var, bütün şarkılar var. Hepsi var. Bilgisayar sistemine geçtik. İçine de attılar işte şarkıları attılar. Hepsi yok. Öyle şimdiki gibi tüm şarkıları oradan buradan toplayıp mesela YouTube'dan bilmem nereden öyle indirme gibi bir şansın da yok abi. Nereden bulacaksın şarkıyı? MP3 olarak bir de bilgisayar formatında çalacaksın yani. Biz de ne yapıyorduk? Kasetten yayın yapıyorduk. Bilgisayar olmasına rağmen ben yine kasetten çalmaya devam ediyordum.

0: Devam ediyordum abi. Bu şarkıyı çalardım işte ya. Vay vay vay.
1: Seni sevmiştim hem de...
0: Sonra ne oldu işte abi, geldiler dediler ki ya bu kasetler burada işte toz oluyor, bilmem ne oluyor. İşte bunları kaldıralım götürelim. Kaldırdılar, kolilediler, götürdüler. İşte ortalıkta kaset maset yok. Şarkı da gitti. Unuttuk biz de, gitti yani. Bilgisayarda da olmayınca şarkı. Eski de gitti yani. Hafızalardan silindi bu şarkı. Ta ki geçen haftaya kadar. Hani dedim ya radyonun hiçbir tanesi çalmıyor diye. Radyonun bir tanesine denk geldim bu şarkıya. Ya var ya işte ondan sonra böyle bütün anı film şeridi gibi böyle gözlerin önünden geçti. Böyle yıldızlar çaktı benim gözümde. Hemen geldim bu şarkıyı indirdim. Listemize ekledik. Listemizde var, bilgisayarımızda var. Yayın akışında çalıyor. Ben de çalacağım tabii ki. 20 senenin acısını çıkartacağım.
1: Neredeydi? Gidiyorum ben. Sevinmedin mi? Ah bunca sevda.
0: Şimdi mesajlara bakalım. Çok konuştu. Fırat çok konuşunca olmuyor. Mesajlar yetişmeyecek. Bak iyi yayınlar Fırat Bey. Ben Fatma Kaya. Sıradaki şarkılar canım evlatlarım. Alişan Alşan, Alser Alşan, Ayşegül Serin, Ayşegül Durmuş'a gelsin demişler. Gelsin bakalım.
1: Eski günleri bir...
0: İyi akşamlar. Tahtımız yok ama krallığımız var. Yanımızda aslan gibi dostlarımız var. Sıradaki tüm şarkılar Ali Dölek'ten Erol Üşenmez, Tugay Doğrar, Emin Varmaz, Atakan Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz, Özgür Su, Alişan Alşan'a gelsin demiş. İyi akşamlar yayınlar biricik sevgilim Recai Söze'ye. Sevgilerimi göndermek istiyorum. Günün en güzel anı aklıma senin geldiğin o an oluyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum sevgilim, Allah'a emanet ol demiş. Ben Adanalı Mehmet Aldemir. Sıradaki tüm şarkılar değerli ve kıymetli dayım Aklı Yuntar ve anne baba ayrı öz kardeşim Eren Toka'ya gelsin. İkinizi de seviyorum canlar diyerek mesajını sonlandırmış. Vay vay vay, Bektaş'ın mesajı denk geldi şimdi. Bak Bektaş, bugün geç kalmışsın kardeşim. 20.02'de göndermişsin, bak 55 dakika sonra okundu mesajın. Geç kalma, yoklama yapacağım bundan sonra. İyi akşamlar abi, kral. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim Cansu Karaca'ya gelsin. Onu çok seviyorum. Elbet bir gün o beni bilmese de ben onu çok seviyorum. Bilmez olur mu ya? Bilir tabii ki. Senin onu çok sevdiğini bilmez mi? Sıradaki şarkılar Bektaş Karaca'dan Cansu Karaca'ya armağan olsun demiş. Armağan olsun sevgili kardeşim. Bir mesaj daha paylaşalım. Yayınlar Erol Üşenmez. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a, Ali Döle'ye abim, Behzat Demir Yılmaz'a, kuzenim Doruk Üşenmez'e abim, İbrahim Durmaz'a, Osman Bıyıklı, Alişan Alşan, Özgür Su, Cihan Çakı, Tugay Doğrar için armağan olsun demiş. Her şey eksiktir ama kardeşliğimiz asla, dostlarım diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Mutlu mu kalbin, söyle ne verdin, bitmez de.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Volümleri yükseltin abi. Burada şimdi son ses. Geri kalan bütün mahalleler sizde. Her mahallenin temsilcisi sesi açsın. Bütün şehri inletelim bu şarkıyla. Hadi bakalım.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: Çok güzel bir şarkıdır. Çok çok. İşte bu şarkı o yıllarda kaldığı için hafızamızda. Bu şarkı her duyduğumda aklıma gelen şey biliyorsunuz. Peynirli yumurta. Cemal abimiz sağ olsun var ya. Keşke duysa da gelse şimdi elinde yumurta ekmek. Bir kalıp beyaz peynir. Mis gibi kokardı var ya radyo böyle. Mis gibi peynirli yumurta kokardı abi.
1: Sen uzaklardasın.
0: Cemal abi sesini duyuyor musun? Cemal abi.
1: Bir selam gönderip güldürmedin gönlümü. Benden değildim.
0: Perdiciler hazır mıyız abi? Perdiciler hazırsak güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi canımın içi. Hemen ardından reklamlar geliyor var ya. Ne yapalım hemen mesajları hızlı hızlı birkaç tanesini paylaşalım. Selim iyi akşamlar. Pınar Yıldız'dan Okan Yıldızoğlu'ma sıradaki şarkı armağan olsun. Seni çok seviyorum Aslan oğlum. Az kaldı sabır demiş. İyi akşamlar kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası canım oğlum Recai Sözay ve radyomuzun tüm değerli çalışanlarına sana da armağan olsun. Oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Gözümün nuru kendine çok iyi bak seni Allah'a emanet ediyorum demiş sevgili Memduh abimiz. İyi akşamlar abi sıradaki şarkı ömrüme Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni gördüğümde elini tuttuğumda bütün telaş bitmiş ve varmışım gibi hissediyorum. Sen benim evimsin seni çok özledim sevgilim demiş. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam edecek. Son saatimizde hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtı.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4402 0541

0: 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la...

demiştim ya az önce bir dinleyicimize. Sevenlere, sevilenlere, özlem, hasret çekenlere. Sibelcan, hayatım değişti şarkısı gelsin demiştim. İşte geldi abi. Merhaba, ben Bülent Savar. Sıradaki tüm şarkılar Mezitli Güzeli'ne armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki parçalar Nuray Kaplan ve Melike Dürek'ten Sevmeye Doyamadığımız Biricik'imiz Ali Dürek için gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar yayınlar Fırat abi. Biz sizi Gaziantep'ten dinliyoruz. İsmim Damla Yeşil Yaprak. Hatice Yeşil Yaprak için sıradaki şarkıyı parça. Canımdan çok sevdiğim babam Mustafa Yeşil Yaprak için armağan olsun. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Kızın Damla ve Hatice Yeşil Yaprak, saygılarımıza Fırat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Canım Aslanoğlu'nun Mert Gezer'e gelsin. Allah var, gam yok, aslanım demişim. Ben Mehmet Aldemir. Sıradaki tüm şarkılar sevdiğim kadın Zehra Bayan'a armağan olsun. Bu dünyadaki tüm kötülüklere inat, seni çok seviyorum. Dünya döndüğü sürece seveceğim, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki şarkılar abi Erol Üşenmez'e ve Doruk Üşenmez'e, Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya gelsin. Sizleri seviyorum abilerim demiş. Devam edelim. İyi akşamlar, ben Zeynep Alış. Sıradaki parça Paşam Aslanoğlu'nun Mert Alış'a gelsin. Seni çok

0: seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar söyledik şarkı Recai Söze için gelsin. Seni çok özledim kardeşim. Kazım Çevik göndermiş mesajını. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela Dürek, Ali Ensel Dürek ve Berna Nur Dürek'ten söyledik tüm şarkılar. Aslan babamız Ali Dürek için gelsin. Seni çok özledik, çok seviyoruz demişler. Hadi bakayım Sibelcan. Hayatım değişti bak seninle.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

devam ediyoruz var ya şimdi. Efsane bir şarkı gelecek. Ağlamayı ağlatan adam derim ben bu adama. Birincisi Orhan Gencebay, ikincisi Tahir Uçar'dır benim için yani.

ciğeri yakıyor ya, ciğeri yakıyor. İyi akşamlar, ben Onur Yıldız ve Yağmur Melis, sıradaki parça abim Okan Yıldız abim, kral abim için gelsin, seni çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar abi, sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya selam olsun, sıradaki tüm güzel şarkılar ona armağan olsun, mesafeler uzak, kavuşumuz çok yakın, nişanlım eşim seni çok özledim, çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki parçalar Merve'lerinden Aslan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin, iyi ki varsınız kardeşlerim, sizi seviyorum demiş.

Sıradaki şarkı Veli Kızılkaya'dan Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Bedir Anibilir, Recep Köprücü, Hüseyin Fidanç ve kuzenim Derviş Gezgin için gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar.

Güvener, ben Alper Genç. Sıradaki şarkılar Mesut Çulay, Cengiz Aktepe, Barış Güveneller, Güvenenler, Güvenenler. Ya ben bu ismi, soy ismi inşallah yanlış okumuyorum değil mi? Güvenenler, Güvenenler. Tamam. Selamlarımızı gönderin sevgili Barış kardeşimize. Uğurcan Yılmaz, Kerim Çalışkan, Abdullah Fatih ve canından çok sevdiğim bir tanem karım Hacerime armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamları yayınlar sıradaki şarkı Ömer Karadan, Bediran Dölek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin, Şavker Uzan, Acun Karal, Ulaş Dinli, Ahmet Gökçe için armağan olsun, sizleri çok seviyorum demiş. Merhaba Fırat, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Özgür Sudan, abim Besat Demir Yılmaz ve can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz'a, Erol Üşenmez'e, Ali Döle'ye, Tugay Atbaca, Alişan Alşan için armağan olsun. Herkese giden bize gelmesin demiş sevgili dinleyicimiz. Haydi o zaman şarkıyı başa alıyoruz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Volümleri yükselsin. Mersin'de hakiki cağ kebabı yemek istiyorsanız Erzurum'un meşhur cağ kebabınıza gitmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Silifke, Atayurt'ta ve Mersin Yeni Mezitli Belediyesi yanında.

0: Beni böyle yakıp gittiğin için. İyi akşamlar Fırat Bey, ben Halit Yeşil Yaprak. Sıradaki parça oğlum Mustafa Yeşil Yaprak için armağan olsun. Seni çok özledim oğlum. Kendine iyi bak, iyi akşamlar demiş. Bu dinleyicimiz mesajı tam da güzel 20'de göndermiş ama sonrasında bir daha attığı için bu saate kaldı mesajı. Sıradaki parça Oğuzhan Kılıç'tan, Furkan Kılıç, Oğuzhan Kirişçi, Yusuf Gül, Batuhan Doygun, Hamamcı Selçuk, Erman Kirişçi, Osman Yılmaz, Coşkun Güzel, Necati Yörük, Bilal Sarı, İbrahim Şahbaz'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar Ahmet'ten ve Fırat Ömen'den. Recai Söze'ye gelsin. Günler geçer, yollar aşılır ama gerçek dostluk hep yerini korur. Kendine iyi bak. Bir gün güneş senin için doğacak diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm yayınlar, sıradaki şarkılar yeğenim Mert Gezer'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamünaleyküm, sıradaki şarkı Hatice Belinay Büyük Yılmaz'dan abim Mert Gezer için gelsin demişler. Fırat abi ben Ahmet Han Karal, sıradaki şarkı canım babam Acım Karal, Aslan abim Arda Karal ve değerli abilerim Ömür Kara, Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Yılmaz Doğan, Ali Yüksel, Erman Kiliç, Ahmet Eski, Müttelip Okur, Yiğit Devrim, Ünlü, Sefa Aksu ve sana armağan olsun. Hayırlı yayınlar, seviliyorsun demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bizlerden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Ömer Koçu'dan, Ulaş Dimli, Ömür Kara, Musa Kör, Mustafa Menekşe, Eren Tokay, Ali Demirci, Hacı Şerif, Yıldıray, İbiş, Kürşat Öz, Emin Yiğit, Emir Kaya'ya armağan olsun. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Silifke'deki Aslan Oğlum, Okan Yıldız ve arkadaşlarına gelsin. Bunu unutma, seni çok severiz, her zaman yanındayız diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine gireceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam, damara devam.
2: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
6: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
5: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
6: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
5: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
6: 0324 323 2301.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçirin.

0: geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara: 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Etin şampiyonu Şampiyon Kasap.
4: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri,
3: hepsi itinayla hazırlanır.
4: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
3: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
4: Biranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Kıvırcık Ali alacak. Selami Yayınlar Sitesi'ndeki şarkı can yoldaşım Bediran Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim bir tanem. Allah'a emanet ol, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj almayalım arkadaşlar. Kalanları bitirmeye çalışacağız ve kısaltmaya çalışacağım. Bayağı mesajımız var. Sıradaki şarkı Sabahat Ablama Gelsin, hediyeleri için çok teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça abisinden Okan Yıldız'a ve arkadaşlarına gelsin demişler.
9: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam.
8: Burak Çetinkaya'dan Sabahat Ablama sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Mut'tan Mustafa Zehir. Sıradaki şarkı Okan Okay, Mazhar Kör, Mert Poyraz, Osman Bıyıklı, Şevket Doğan, Arif Demir ve Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş. Ben Melisa Duruçelik, sıradaki şarkı Babam Kadir Çelik'e gelsin. Sen benim kahramanısın, seni çok seviyorum babacım demiş. Sevgili kardeşimizi yayınlar Fırat'tayız. Ben Mehmet. Alışmak zaman alır, unutmak imkansızdır. Unutulmadın değerli dostum, sıradaki şarkı Mazhar Kör'e gelsin demişler. Ben Mut'tan Tuana Nehir, sıradaki parça Silifke'deki Aslan Babam Mustafa.

Mustafa Zehir'e gelsin demişler. İyi akşamlar yayınlar Fırat Beysir'deki Parça Eren Tokay'dan Silifke'de bulunan dostlarıma gelsin. Mustafa Menekşi, Akil Yuntar, Ersin Serdar, Kuşçu Ömer, Murat Boşkır, Ümit Boşkır, Mehmet Aldemir'e gelsin demiş. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi akşamlar Fırat. Sıradaki şarkı ben Cengiz'den can dostlarım, değerli kardeşlerim için istiyorum. Sıkıntı Ahmet, Mesut Çulhacı, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz. Nereden Barış Güvenenler, Tuğra Çalışkan, Tahsin Ölmez, İlhami, İkinci Abdurrahman, Fabik İşin ve Mehmet Güney'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kıvırcık Ali ile sizleri baş başa bırakacağız. Nereden bileceksiniz diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.

taş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, son yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey.

0: göreceksin. Siz benim kime küstüğümü,
1: siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Kıvırcık Ali yorumuyla güzel şarkı dinleriz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkı ile birlikteliğimiz devam ediyor. İyi akşamlar Fırat'tan Mehmet Açıkbay, söyledeki şarkı Silifke'de olan Suat Fuat Teker, Recai Sözay, Mert Kalli, Kerem Kaçar, Resul Can, Şahin, Nazmi Ertem, Burhan Can Tuncel, Tarık Akan ve Duman Doğan dayıma gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki parça Resul Akdoğan'dan Burkan Kılıç, İbrahim Şahbaz, Süleyman Yalçın, Oğuzhan Kilişçi'ye gelsin ve tüm değerli insanlara selam olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı annesi Nurhan Toklucu'dan canından kıymetli oğlu Kadir Çelik'e gelsin. Güzel günler seni bulsun oğlum, yüzün hep umutla gülsün, seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, ben Vacide Demir, Silifke'de bulunan eşim Mülazim Dağdeviren için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Sen benim biricik aşkımsın bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı gözlerimdeki ışıltının, kalbimdeki umudun ve yüzündeki gülüşün tek sebebi Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Ben Faruk Üşenmez, sıradaki tüm güzel şarkılar abim Erol Üşenmez'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Atlıyorum arkadaşlar, kısaltıyorum mesajları. Abiniz olsun. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Sevdiğim Sebahat'e gelsin. Güzel günler yakındır demiş. Bir yayına Fırat abi, ben Derin Su, babam olan Ümit Boşkuş, annem olan Asena Boşkır'a sıradaki şarkı gelsin. Canım Aysel, sizi çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Sıradaki parça İsmail Yaker'den Tayfun Karaca, Yusuf Alay, Mustafa İndirme, Yaşar Armut, Ali Yıldız ve Erkan Kocadağ, Buğra Öztürk, Kaan Bıçakçı'ya gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey, ben Osman Kaya, sıradaki şarkılar Canım Yenim, Aysel Alşan ve Aslan Yenim, Alişan Alşan'a armağan olsun demiş.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Sondan bir önceki şarkımız sevgili dostlar, Bergen gelecek şimdi radyolarımıza. Hemen mesajlarımızı paylaşalım. Annesinden "Sevemez kimse seni benim kadar Orçun Durmuşlu'ya gelsin" demiştin sevgili annemiz. Kızım Şule Bozdağ'ın yanındayız. Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordu. Seviliyorsun annen diyerek mesajını sonlandırmış. Sezen Aksu'dan "Ey Aşk" şarkısı eşimden Orçun Durmuşlu'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar sıra ben Mersin'den Gizem. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Sıkıntı Amit'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum bir tanem demiş. Evet, mesajları atlıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz daha hani yetiştirelim mesajları. Canımdan çok sevdiğim oğlum Mustafa Can geldi için. Ve değerli arkadaşları Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Sercan Bulut, Hasan Boşkur, Hanifi Doğan, Kuşçu Ömer, Ulaş Demir için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Selamun aleyküm, ben Alaaddin Demen. Sıradaki şarkılar özleyenlerim, canlarım İkizel Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler kardeşim, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet, bu mesajımızı atlayalım. Tuğçe Kandemir, kurban olduğum parçası eşinden Orçun Durmuşlu'ya gelsin demişler. Şarkı çalmıyoruz arkadaşlar, sıradaki şarkıları istiyorsunuz. Sıradaki tüm şarkılar sizden eşinize armağan olsun diyelim. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Hakan Serinler ve Hanifi Doğan'dan, Aslan Abidir, Ömür Kara, Ömer Can, Denden, Ulaş Dinli ve Metehan Acı Bonca armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi günler Fırat abicim, ben Gülhan Çelik, canım abim Velihan Çelik. Seni çok seviyorum bir tanem, her zaman biz yanındayız. Sıradaki tüm güzel şarkılar başta sana olmak üzere abim Velihan Çelik ve daha sonra değerli arkadaşlarım Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyceli, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Bir mesaj daha paylaşacağım. Ben Güney, sıradaki şarkı oğlum Burak ve canım kızım Sebahat Avan'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Hadi bakayım Bergen'le sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Neden geldik dünyaya diyecek. Sonrasında son şarkımıza karşınızda olacağız. Allah'ın izniyle mesajları da bitireceğiz. Okunmayacak mesaj kalmayacak, haberiniz olsun.

Ergen abla, neden geldik dünyaya isimli o güzel yorum ile sizlerle oldu sevgili dostlar, ama biraz şarkı tehlikeli bence. Belki de yasaklı bir şarkıdır, çaldık bilmiyorum. Allah'ım biz dünyaya neden geldik diye sorgular gibi olmuş. Neyse, uzatmayalım lafı. Çadırla devam edeceğiz. Derviş ve Yıldız Silbe düeti radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu ve Adana'nın gülü Okan ve Oktay Demirezen abime selamlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum. Evet, işte bu dinleyicimiz boşluk yaz bırakmadan yazdığı için. Evet, oğlum Serdar'a ve Murat Serdar'a armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi çözebildik mesajı var ya. İyi akşamlar kral. Sıradaki parçalar canımdan çok sevdiğim annem Cansu Karaca'ya gelsin. Onu çok seviyorum demiş. O benim kalbimden hiçbir zaman gitmiyor. Rüyalarımda onu görüyorum. Yarın da çok sevdiğim Hasan Ateşim, o benim biricik canımdan çok sevdiğim kardeşim. Canım Hasan Ateşim'e sıradaki şarkılar gelsin. Eylül Karaca, Bektaş Karaca diye mesajını sonlandırmış. Silifke'de bulunan canım kardeşim, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı sana ve bütün arkadaşlarına gelsin demiş İbrahim Durmaz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Sıradaki tüm şarkılar Doğan Demir Yılmaz'a, Erol Uşen Meze, Cihan Çakı'ya gelsin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Sıla Nur. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeğenlerim, İkizler Suat ve Fuat Teker'e armağan olsun demişler. Ben Hasan Üşenmez. Şu an

0: tezkereden yazıyorum demiş sevgili kardeşimiz. Hayırlı tezkereler dileklerimizi gönderelim. Sıradaki parçalar abim Erol Üşenmez'e, Tugay Doğraç, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Özleniyor ama kimse çözemiyor. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba ben Hicran Ay oğlum Sezer Ay'a. Sıradaki parçalar armağan olsun demişler. Selam, iyi yayınlar Davut. Ben sıradaki parça kardeşleri Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Ulaş Demir, Doruk Üşenmez, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü, Acun Karal, Şavker Uzan, Ahmet Gökçe, Sami Gülle için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Ve son mesajımızdı. Tüm mesajlarımızı bitirdik arkadaşlar. Biraz zorlandık ama bazı dinleyicilerimiz birkaç sefer göndermiş. Onlar da düzene sokarsa sıkıntı yaşamadan programımızın saatini dolu dolu geçireceğiz inşallah. Bundan sonraki zamanlarda herkesin mesajı da yerine ulaşması gereken yere ulaşacak. Güzel bir şarkı gelecek radyomuza. Derviş ve Yıldız Silbe düeti Çadır Sizler'de olacak. Bu güzel şarkımızı da şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize benden de armağan olsun diyelim.
1: Seni bana versinler can.
0: Evet, yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydim sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde tekrardan görüşeceğiz. Allah'ın izniyle tabii ki. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: selam damara devam.
1: Yürübe, Allah'ına kurban.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

her türlü belayı başıma sardı. Kahroldu yaşantı, söndü hayat. Hayır yok bu aşktan artık anladım. Gideceksen eğer

Bir masal gibi sanki. Bir rüya bu mutluluk. Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin. Sürüp gitsin bu sevda. Biraz daha bizim için.

Yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı sildi, kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı. Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcu. Adı sanı başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım. Kirli bir derenin tam ortasındaydım.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Değerli katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Şimdi sizleri ilk şarkımızla Ebru Gündeş'le baş başa bırakıyorum.

0: Çağırsam gelmem mi dedik. Peki gider misiniz arkadaşlar sizi çağırsa?
1: Çok uzaktan çocuklar gülür.
0: Yani hadi gel dese ne yaparsınız?
1: Bir damla bir ışık yetir.
0: Ya da hiç çağırmaz ki mi dersiniz acaba?
1: Karanlıklara.
0: Şimdi programımıza karafla devam ediyoruz. Mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İyi yayınlar, sıradaki şarkınızı şu an radyo başında olan anneme armağan ediyorum demişler. Aydıncık'tan Simge selamlarımızı gönderelim. Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Ben senin
0: sokağına ulaşamam derdayım. Eda Baba yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Ayrıca bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de armağan ediyorum.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Şimdi bazen insanın söyleyecek çok şeyi oluyor ama şartlar bir türlü izin vermiyor ya. İşte burada da sevdiğine ulaşamayan, daha söyleyeceği sözünü bile söyleyemeden yarım kalan bir hikaye var aslında. Yolun sonunda her şeyin yarım kaldığını görüyoruz. Ama ona rağmen yine de sevdiğine kavuşmasa da kavuşamasa da ağlama diyecek kadar da onu düşünmesi. Bazı hikayeler bitmiyor aslında, sadece yarım kalıyor. Senin aşkından her şey. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımızı dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize

0: armağan edelim. Sana olan bu sevgim, bilmem kaç bin yaşında. İbrahim Erkal sizlerle.
1: Yoldaki güvenceniz, Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Ve katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İstek bir şarkımız var. Ilgın Hanım'dan gelen, değerli arkadaşlarına, mimar ekibine armağan ediyormuş kendileri. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum. Ve çizim başında olanlar da varmış bu arada. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Orhan Ölmez'i geride bıraktık Damla Damla. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Biraz gururdan bahsedeceğiz aslında. İnsanın hayatında en büyük ikilemdir. Gitmek mi daha zordur yoksa kalıp o acıyı çekmek mi? Ama hepsinden zoru o iki insanın arasında duvar gibi örülen gururdur. Ama bence yine de insan ne kadar severse sevsin dik durmaktan vazgeçmiyor. Yani vazgeçmemeli. Biraz gururuna sığınanlardan gibi oldu ama bu yorumum. Yani sevilmiyorsa son bir ricayla kendi yoluna gitmeyi bilmeli insan bence. Şimdi Ümit Yaşar sizlerle birlikte olacak. Kalmak mı zor olan gurur? Gururu yenmek mi güç olan? Yenmek mi? Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Ayşe'nin bir şarkısı var.
1: Sevmiyorum dedin ya.
0: Her duygunun bir şarkısı var, emin olabilirsiniz.
1: İçime doldu birden.
0: Şimdi Erdem'den bir dinleyicimiz yazmış. Ablasıyla yorgunluk kahvesi içiyorlarmış şu anda. Afiyet olsun diyelim, selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar size armağan olsun. Şimdi bu şarkıya girdiğim gibi hemen ben de bir kahve yapacağım ama çok kıskandım sizleri gerçekten. Saatimiz de geldi. Çaysız kahvesiz olmuyor, ilerleyemiyoruz. Bizim enerjimiz de oradan geliyor yani. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

reklamlarımızı geride bıraktık. Bir istek şarkımıza daha devam ediyoruz programımıza. Ben Adanalı tırcı Bülent Sürek, Müslüm Gürses'ten Sende Kalmış şarkısı tüm tırcılara, harfiyat çekenlere, Mersin FM dinleyenlere gelsin, iyi yayınlar. Dört gözle senin yayınını bekliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gelmez sana. Şarkımızın güzelliği peki. Hep sende kalmış. Şimdi sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

neredeysen bir haber gönder. Yer yarım yanında kalmış. Çok güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Programımıza Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz. Şimdi bir soru soracağız aslında. Hangimiz haklı izleyeceğiz? Sende mi hata, bende mi hata, hangimiz haklıyız? Peki bunun bir önemi var mı sizce? Ayrılırken kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Yaralarım var. Yani suçlu aramak mantıklı mı sizce? Bence çok anlamsız. Ki biri ağlarken diğeri gülüyorsa orada zaten bazı şeyler bitmiştir ama aslında geceler bu şarkıda öyle diyor. Çok zor. Ağlamak bana mutluluk, sana gel bizi ayırma. Sende mi? Ama iki taraf da mutlu olsun. Niye bir taraf ağlıyor, ağlamasın? Hatalı suçlu aramayalım. Mutluluk sana gel bizi. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Tarsus Sanayi'ye selamlarımızı gönderelim. Bizden bir şarkı istemişler.

kavuşamadık diye adlanan Şenses sizlerle birlikte olacak. Tüm sanayi esnafına armağanımız olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: kopardılar bizi birbirimizden, bir veda edip de sarılamadık. Çok güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. İşte bazı ayrılıklar var, iki insanın kendi isteğiyle olmuyor. Seversin, beklersin, birlikte bir sürü hayal kurarsın ama bir türlü o kavuşma gerçekleşmez. En zor tarafı da vedalaşmadan ayrılmak bence. Sarılamadan, son bir kez konuşamadan yolların ayrılması. İnsanın içinde hep bir şeyleri yarım bırakıyor. Yıllarca beklenen bir sevdanın sonunda kavuşamadık demek de tabii ki hiç kolay değil. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Şikayetim var diyeceğiz Kamuran Akkor. En güzel duygularımı, ümit dolu yarınlarımı, gelmeyen gençlik çağımı, çalanlardan şikayetim var.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim ve Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Sıradaki şarkıyı oğlu Adile armağan etmiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şarkıların aslında çok güzel bir tarafı var. Bizi geçmişe götürürken bugünü de unutturmuyorlar. Ve birkaç dakikalığına da olsa bizi güzel bir anın içinde bırakıyorlar. Ve o an o kadar kıymetli, o kadar değerli ki.
1: Güçlü gibi göründüm, yerimde olmak.
0: Gel neredeysen diyeceğiz. Sizleri Ebru Yaşar'la baş başa bırakıyorum.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

İnsan dışarıdan bakılınca ne kadar iyi görünürse görünsün, içinde neler yaşadığını bir tek kendisi biliyor. Herkese güçlü görünüyorsun, gülüyorsun, hayatına devam ediyorsun ama yalnız kaldığında her şey değişiyor. Bir de karşındaki insanın seni gerçekten unutup unutmadığını düşünüyorsun. Ben böyleyken sen nasıl mutlu olabiliyorsun diye ister istemez soruyorsun. Galiba en zor tarafı kimseye belli etmeden özlemek ve içinden hala gel demek. Ama işte zaten aşk bitti. Sizleri Hakan Altun'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine de tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı kendilerine armağan ediyorum. Kibariye yorumuyla dinleyeceğiz. Seni yazdım kalbime. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: şarkımızın güzelliği peki? Dinlerken dalıp gittiğimiz şarkılardan biri. Müzik çalmaya devam ediyor ama işte biz çoktan bambaşka yerlerde oluyoruz. Şarkıların gücü o kadar fazla ki. Bir kağıt, bir kalem verin ne olur dedik. Hayat hikayemi yazayım bugün. Sevgisel'in de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Ümit ve senle. Sevdadan yana. Bu güzel şarkımızı Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyoruz. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Selamlarımızı gönderelim.
1: Bir şiir okursan.
0: Bu şarkımız da çok güzel bu arada. O yüzden ayrıca şu an radyoları

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Şu an bir dinleyicimiz mutfakta kızıyla beraber içli köfte yapıyor. Selamlarımızı gönderelim. Şimdi öyle bir mesaj yazmışlar ki gerçekten okurken canım çekti. Yani mahvettiniz bizi gerçekten. Kolay gelsin diyelim. Bizden bir Sibel Can şarkısı istemişler. Biz hüznün gemileri çalacağız sizler için. Hissedilen her şeyin bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Son nefesimi elimde. Sizleri bu güzel şarkımızla Sibel Can'la baş başa bırakıyorum.